0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencimdim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Saval çalmışsın.
1: Ha. Saval. Saval bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor. Kayıt ve stikta.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Ha. Tamam. Tamam, çık geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Havalı bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın? Yok. Bakayım.
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Sabah. Sabah bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen?
2: Yok.
1: Bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Haa.
2: Tamam.
1: Tamam, bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.